Sizleri Maya gönüllü yavru Safari Dorsakotlar Tönnibar Hem öbürüyle acı gördüğü like, share ve subscribe gördüğünü